Kale kale kale kale kale kale. Akazina kawulira akemulo endongo yenyini yenyini ekubandura. Kazina kazuri sana sana. Rundi kazina karungi muno.